0: Manca ölümsüz dali atma böyle tünce kora baba. Ada çağırdı gündü kuruna. Modu nelene mudara amarna uvar şu mağfum. Mo ground yana kilatar bento dikarsın.
1: Hey!